sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

saat sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle. Sabahı bekle.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir party. Efendim günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayırlı olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden. Sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan. Eşlerini uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar, erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan, yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makinaları operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kafaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, oto bayat ürünü esnafları,

arabalara, otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada, şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabah.

Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga'nın geçen gün bütün esnafları sordun, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren

0: Havan ne?
1: Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın.
0: Havan ne?
1: Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere,

0: Ya esnaflar dedi ki erken kalkan yol alanlar dedi ki fırıncı ustalara dedi ki undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Usta'mıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya ömrümün yarısından fazlası bu meslekte geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğimi, aşırı karlar gütmeyeceğimi, yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime, yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime, ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kâr etmeyeceğime, tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü an içerim diyen Cumali Usta. Özleyemiyorum duyum. Cumali Usta. Aşkım asıl. Cumali Usta. İsa'da boyumu. Yağmur Catering yemekçilikten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkler hayır olsun inşallah. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hadi iyisiniz ha, iş yerlerinde de servisi var, tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten, Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan umudum. Dırmıl Sanayi sitesinde sormadan Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğum.

0: Erken kalkıp yol alanla bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip et, direkt mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tolga Dünyası.
1: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şişt şişt dinleyeceğim. Hadi kalkın uyan, sabah oldu, günaydın.
2: Dünyası.
3: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor, ben kulaklıkla seni dinliyorum.
1: En güzel bir şey, arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
3: Aynen.
1: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
3: Afyonunuzu patlayın.

0: maşallah.
1: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar, doğru mu?
0: Nasıl ötüyor abi?
1: Yapar diyorlar, yapar diyorlar.
0: Abi senin için yaparım yani.
1: Hadi o zaman bekleyeyim.
0: Dur abi.
1: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak, seni tahrik ediyorum. Kıt kıt kıt kıt
0: kıt kıt kıt kıt kıt kıt kıt kıt kıt
1: kıt kıt kıt. Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
0: Kafasını keserler abi. Tolga dünyası.
1: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah. Tolga dünyası. Sabahından günaydınla, bir daha az kuracağım bu cümleyi. Aziz mübarek cuma sabahından günaydınlar olsun, günümüz aydın olsun inşallah. Aziz mübarek cuma sabahı, canlarım benim günaydınlar. Ekim'in 9.sunun sabahı, 9 Ekim 2026 cuma sabahı. Hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Hayırlı cumalar. Tabii erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, mesajlarını gönderenler, hayırlı cumalar mesajlarını da yazıyorlar. Cumamız mübarek olsun yazanlar var. Aramıza katılanlar var. Ve bugünün en küçük dinleyicisi, bugünün en bebe dinleyicisi sevgili Sencer. Sencer. Sencer Bey, ya gerçi şöyle ki Fatih muhtemelen yola çıkmadan, yola koyulmadan öncesinde evde muhtemelen radyoyu açtı. Sencer Bey'in selamını iletti bize. Sencer Bey bizim 2 yaşında bir dinleyicimiz. 3 de olabilir, belki 4 de olabilir. Sencer Bey, muhtemelen mutfakta kahvaltı yaparken dinlediler galiba. Sevgili Fatih Öz. Ve en küçük şehzadesi Sencer Bey. Sencer Bey'in selamını aldık. Ve aleyhi ve aleyküm selam Sencer. Sencer Bey öz. Sencer adını duymak istermiş. Ama muhtemelen Fatih çoktan kahvaltısını yaptı, yola koyuldu. Muhtemelen sabah evden çıkmadan önce Sencer Bey'le kahvaltı yaparken dinliyorlardı. Muhtemelen o dakikalarda Sencer Bey adını duymak istiyordu. Ama muhtemelen ortama bir yarım saat geçmiş galiba. Muhtemelen Fatih Öz yolda şu anda. Mustafa Efe'yi okula, şeyi de Bade Sultan'ı da yine okuluna bırakacak galiba aldığım kadarıyla.

Sencer Bey. Fatihinoğlu Sencer Bey. Sencer Bey. Fatihinoğlu Sencer Bey. Mustafa'nın kardeşi. Mustafa Efe Öz'ün kardeşi Sencer Bey. Bade'nin kardeşi. Bade Sultan Öz'ün kardeşi Sencer Bey. Fatih'in oğlu. Fatih Öz'ün oğlu Sencer Bey. Aksu Arıtma Holding'in bir diğer şehzadesi, en küçük şehzadesi Sencer Bey. Yıllar sonra gelen mutluluk Sencer Bey. Sencer Bey'e, Sencer Bey'in ablası Bade Sultan'a, Sencer Bey'in abisi Mustafa Efe'ye, Sencer Bey'in babası Fatih Öz'e, Fatih'in iş arkadaşlarına, paylaşlarına, ortaklarına, gerek Celal ortağa, gerek Yavuz müdüre, gerek Mecit Yalçın'a, gerekse tüm emekçilerine, tüm iş arkadaşlarına, tüm yoldaşlarına. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Günaydın.

Ali de radyo başında ya. Ali de radyo başında ya. Ali deyince ne kadar tuhafıma gitti ya birden. Bu arkadaşımız adıyla, sanıyla, namıyla Ali Gezen. Cin Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Ali kardeşim de cuma sabahında erken kalkıp yol alanlardan. Ali kardeşim de erken kalkıp yol alıp iş yerine varanlardan. Ali Gezen kardeşim de yola koyulanlardan, Güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlayanlardan. Ali kardeşim de Saat-ı Muhteremlerinin yani şahsımın samimi sevdiği arkadaşlarından. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezinden Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Adıyla, sanıyla, namıyla Cin Ali'den bahsediyorum ya. Dostumuz Cin Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi. Hem kurucusu, hem işletmecisi, hem işvereninden bahsediyorum ya. Sevgili dostum, sevgili kardeşim Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi diyorum. Her marka ve her model araçlarınızın tüm aksesuar ürünlerini bulabileceğiniz tek oto aksesuar ve güzellik merkezinden bahsediyorum ya. Ali Gezen. Torosların çocuğu. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi'nin çocuğu. Yusuf Kılıç Mahallesi'nde doyup büyüdüğü için ikinci işletmesi olan Tek Tek Kuru Yemiş'i de Yusuf Kılıç Mahallesi'nde işleten Ali Gezen'den bahsediyorum. Tek Tek Kuru Yemiş diyorum ya. Tek Tek Kuru Yemiş'ten Ali Gezen ve ekibi diyorum ya. Ali Gezen ve ailesi ve emekçileri ve çalışanları. Sevgili Ali kardeşim. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şeflerin hayırlı olsun inşallah.

0: olsun kardeşim. Sana da günaydınlar, hayırlı cumalar olsun kardeşim. Hadi gezer, hadi gezer. Hadi gezer. Cumali Usta da aramızda. Günaydın, hayırlı cumalar kral. Yazmış, göndermiş, sadece yazmamış, bir de sesli mesaj yollamış ya. Valla bu sesli mesajı nasıl arıyorduk? Bunun bir ayarını yapmak gerekiyor. Şu an oldu herhalde. Deneme ses kontrol deneme. Cumali Usta'nın bir sesi mi var burada? Bir sesli mesajı mı var burada ya? Ulusa sesleniş mi yapıyor acaba?
1: Günaydın, hayırlı cumalar tüm Mersin FM ve Tolga Dünyası dinleyicileri. Ya. Ben Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Buradan halkımızın merak ettiği bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu fiyatla nasıl kar ediyorsunuz diyorsunuz. Biz azın bereketine talibiz. O da bize yetiyor elhamdülillah. Hepinize hayırlı cumalar.
0: Aziz mübarek cuma günü sabahında Cumali Usta verdi cevabınızı. Madem hayırlı bir gün, biz de hayır yapalım diyor. Madem bereketli bir gün istiyoruz, biz de bereketten bahsedelim diyor. Bakın diyor, 3 çeşit yemek 200 lira ya. Millet diyor ki olur mu kardeşim ya, soğan ekmek yesek 200 liradan fazla tutar ya diyorlar. İnsanlar diyor ki olur mu kardeşim ya, şurada ekmeğin arasında salça sürsek 200 lira tutar zaten. Ya biz diyoruz ki ana yemeği pilavı salatası yanında limon biberi ekmeğiyle beraber sadece 200 lira, üstelik cuma günü yanında tatlı da ikram diyoruz. Millet diyor ki olmaz Tolga, yapamaz Tolga. Adam yapıyor işte. Bak ben özetleyeyim mi? Ben diyor ki adam, bak diyor ki ortalama 200 lira mal olan bir yemeği ben diyor 400 liraya satıp 200 lira kar etmeyi bilirim diyor. Günde 100 tane tavildot satsam akşama kadar bir tanesi 200'de 10 tane 2000, 20 bin. 20 bin lira diyor, indirmeyi çok iyi bilirim diyor. Ama diyor ben diyor gerekirse kar etmeyeyim ya da çok cüzi bir kar kalsa bile diyor tabildot başına. Az kalsa bile diyor abi diyor günde tabildot başına 200 lira kazanıp da günde 20 bin lira kara geçeceğime. Ben gerekirse tabildot başına 2 lira kazanayım diyor. 200 lira bana kalsın diyor. Az olur diyor. Evet ama diyor azın bereketi olur diyor. Azın bereketine talibiz diyor. Biz azın bereketine talibiz diyor ya. Duydunuz değil mi? Olmaz, yapamaz dediler. Cumali Usta dedi ki bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Üstelik aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine bizim de hayrımız olsun. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Bizim de sevap haznemize bir artı olsun diye. Yemeklerin yanında ikram edilen tatlı bizden ikramımız diyor. Ha bu arada madem Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tatlıyı yemeklerin yanında ikram ediyoruz ama sizin yolunuz tırmına düşer. Gelip de selamun aleyküm Cumali Usta dersiniz. Geçerken uğrar bir çay içersiniz. Yahu Yağmur Catering yemekçiliğe gelen herkese tatlı ısmarlıyoruz ya. Bedava, parasız pulsuz beleş. Yani hem çay hem tatlı. Yani olabilir vallahi Cumali Usta biz yemek işini hallettik ya diyenlere gel kardeşim bir tatlımızı ye bir çayımızı iç ya.
2: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tabii canım neden olmasın? Yani iki tane sloganımız var. Bir, azın bereketine talip olmak. İki, kiminin parası, kiminin duası. Ha? Yağmur Yemekçilik Cumali Usta.

Canlarım benim, müthiş bir Ekim sabahı, müthiş bir sonbahar sabahı. Şimdi geçen de söylediğim gibi zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Daha dün yaz gibiydi değil mi? Kızgın kumlardan selin suları atlıyor gibiydik. Daha dün gibiydi değil mi? Havuz başında böyle uzanıp güneşleniyor gibiydik. Daha dün gibiydi değil mi? Yaz tatili hala devam ediyordu. Ama sonra ne oldu? Eylül girdi. Sonbahar girdi. Eylül'le beraber sonbahar. Sonbaharla beraber Eylül girdi. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Diziler, televizyon dizileri birer ikişer başladı. Sezona başladı. Sonra Tolga Dünyası başladı. Sonra Eylül bitti. Ekim girdi. Aha da sonbahar ay, mevsiminin ikinci ayı. Ekim ayı aynı zamanda Ekim ayı dikim ayı. Yani Ekim ayı dikim ayı. Bunu neye yorarsınız bilmiyorum. Yani bunu söküğü olanların dikmesi gibi de algılayabilirsiniz. Ekim ayı dikim ayı. Yani bunu şey diye düşünenler de olabilir. Evet, Ekim ayı dikim ayı. Biz de yeni heykeller dikiyoruz. Ekim ayı dikim ayı. Yani şey diye düşünenler de olabilir. Dikmek. Dikmek, dikiş dikmek. Ama aslına bakarsanız bunun orijinali hası, bunu çiftçiler ve tarımcılar çok iyi bilir. Ekim ayı, dikim ayı. Yani çiçek dikim ayı, tohum dikim ayı. Yani ortada dolanıyor. Eyvah. Bereket ayı, mahsul ayı. Yani Ekim ayında tarlalar şenlenir, dikilir. Tabii canım, tohumlar, ondan sonra fidanlar belki. Ekim ayı, dikim ayı buradan geliyor. Tarlacıların, çiftçilerin, bahçecilerin dikim ayı mübarek olsun. Bir de şey var, gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen o yok, o tamamen kafiyeye uygun olsun diye. O kafiyeye uygun olsun diye, yani çok şeydi, konuyla bağlantısı yok onun. Canlarım benim, her ne kadar Ekim ayına girmiş olsak bile yurdun ve dünyanın birçok tarafından henüz daha yazın tam olarak gitmediğini ve kışın tam olarak gelmediğini bildiriyorlar. Yani elimize ulaşan bilgiler ve şahit olduğumuz hava durumuna göre hala böyle soğukları yok. Yani bir güneş var, güneş erken kalkıyor, erkenden içimizi ısıtıyor.

Güneş erkenden görevini yapıyor. Yani baktığımız zaman güneş ısıtıyor yani. Yani henüz şu anda daha kış geldi denemez. Evet, yani sohbet esnasında şey geçiyor. Valla gecelere biraz soğuk oluyor be Tolga. E olsun, bırak da o kadar da ya. Bir hırka mırka sezonu açılsın o kadar. Ama gündüzleyin herhalde terlemeler devam değil mi? Gündüzleyin sıcaklar devam galiba değil mi? Bizim Ankara'da iki hafta öncesinde iyi bir soğuk geldi. Biz kombiyi açtık. Çoluk çocuk da var biliyorsunuz. Geceleri soğuk oluyor. Gündüzleri kapatmıyoruz açıkçası. Hani o duvarlar ısınsın diye bir tabir var ya. Ama dün güzel bir hava vardı. Güneşli bir hava vardı. Sanırım bugün de öyle olacak. Ama işte ufak ufak gelecek yani. Mersin'imizde de yani. Her ne kadar şu an kısa kollu giyiyorsak da gerçi sabahları biraz serin olur değil mi? Ali Uludağ. Günaydın diyor. Ali Uludağ. Uludağların Ali Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Ali Uludağ. Serkan Uludağ'ın abisi Ali Uludağ. Hayırlı cumalar hocam diyor. Ali Uludağ. Uludağ otogarajdan Ali Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar hocam diyor. Ali Uludağ. Geçen ay Mersin'de ziyaretine gittiğimde yerinde bulamadığım Kıbrıs'a giden, Kıbrıs gecelerinde fink atan, Kıbrıs'taki kasinolar senin, o senin, bu benim diye gezen, Zara'dan pul sallayan Ali Uludağ. Seni gidi seni. Kıbrıs Fatih Ali Uludağ. Kıbrıs. Kıbrıs. Acaba Kıbrıs'a şube mi açacak ya? Garaj otogaraj, Uludağ otogaraj çok yakında Kıbrıs'ta. Geçmiyor, imkansız. Kendisi aynı zamanda bağ bahçe işiyle de uğraşıyormuş. Ben dikiyorum kardeş diyor. Ne dikiyorsun kardeş? Şey mi? Söküğü dikerler. Neydi onun devamı ya? Neydi o? Söküğü dikerler, limonata içerler miydi? Söküğü dikerler, çay içerler. Öyle bir ne? Biliyorum birazdan benim muzip dinleyicilerimden bazıları yazacaklar. Tongacım o laf öyle değil. Söküğü dikerler. Ya şeydi mi işte ya? Söküğü dikerler, çaylarını içerlerdi miydi? Söküğü dikerler, kahvaltıda peynir yerler mesela. Ona bakarsan, gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen Kasım'a kadar... Öyle de miydi o ya? Ne kadar terbiyesizsin diyorsunuz ama bilmiyorsunuz, ben muhafazakar bir aileden gelme. Oldukça mütehassıp paşa torunu, kendime göre nevi şahsıma münhasır bir... Ali Uludağ da dikiyormuş. Rabbim diken yerlerine zeval vermesin. Mahsulün bereketli olsun, dikimin hayırlı olsun inşallah kardeş. Bugün dikersen yaklaşık takriben ne zaman mahsuller almaya başlıyoruz? Bugün diktin diyelim tohumları, fideleri, fidanları. Takriben ne zaman gölgesinde böyle oturup gazozu çeviririz? Bugün diktin diyelim, bugün şu an dikiyorsun diyelim. Ne zaman...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'na kısa bir mola. Instagram'dan Tolga Dünyası, Radyocu Tolga takip ederek mesajını gönder. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Peki size Cumali Usta'nın mesajıyla araya gidiyorum, bak şöyle.
1: Günaydın, hayırlı cumalar tüm Mersin FM ve Tolga Dünyası dinleyicileri. Ben Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Buradan halkımızın merak ettiği bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu fiyatla nasıl kar ediyorsunuz diyorsunuz. Biz azın bereketine talibiz. O da bize yetiyor elhamdülillah. Hepinize hayırlı cumalar.
0: Azın bereketine talip olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: sesim var.
1: Cak dede cak dede cak ara garak tak. Cigere gidak tak hadi gidi gidak tak. Diki diki tak tak hadi diki tak tak. Allah Allah, triplere bak. Allah Allah. Allah Allah, güzelliğe bak. Allah Allah, nedir bu böyle? Allah Allah.
2: Allah Allah. Allah Allah.
1: Allah Allah.
2: Allah Allah.
1: Caner kardeşim radyo başında. Caner kardeş. Caner kardeş. Caner kardeşim erken kalkıp yol almış. Erkenden yollara koyulmuş. Erkenden işe gitmeden öncesinde berberine uğramış, kuaförüne uğramış. Kuaför Mehmet'e. Öyle saç sakal tıraş olmak için falan değil ha. Zaten sakallı birisi kendisi düzelttirmek için. Şene kenarlardan düzeltelim mi abi?
2: Allah Allah.
1: Kardeşim Caner.
2: Allah Allah.
1: Maliye Sokağı Kuaför Mehmet'ten herkese hayırlı cumalar diyor. Maliye Sokağı Kuaför Mehmet. Herkese hayırlı cumalar. Esnaf kahvaltısına bekleriz abi. Geliyor musun diyor. Caner Caner. Bizim Caner ya. Mahallemizin çocuğu ya. Kardeşimiz ya. Maliye Sokağı Kuaför Mehmet'teymiş. Esnaf kahvaltısı diyor. Buyur bekleriz gel diyor. Bizim Caner ya. Cevherin oğlu Caner. Bizim Caner ya. Saçmalı oğlu Caner. Bizim Caner ya. Yarın akşam nişan olacak olan Caner. Yarın nişanlanan Caner. 10 Ekim Cumartesi günü evliliğe ilk adımı atacak olan Caner. Günaydınlar abi diyor. Maliye Sokağı Kuaför Mehmet'ten diyor. Günaydınlar diyor. Maliye Sokağı Kuaför Mehmet'ten diyor. Esnaf kahvaltısı diyor. Valla Caner'cim şu an Ankara'da olduğumu biliyor isin. Ankara'dayım şu an ama Mersin'de olaydım. Muhtemelen bu saatlerde Maliye Sokağı'nda olurum ben de. Çünkü biliyorsun bizim mahallemiz. Çünkü biliyorsun anamın mahallesi. Çünkü biliyorsun anam anam, garip anam, cefakar anam, çilekeş anam oralarda. Ben de Mersin'e geldiğimde anam da konakladığım için oralarda olurdum ben de. Maliye Sokağı. Ya şöyle söyleyeyim sana, anamın evinin balkonundan bakınca maliye binasını görüyorsun. Yani Kuaför Mehmet'i görüyoruzdur ya, kahvaltıya gelirdik yani. Peki o zaman Kuaför Mehmet başta olmak üzere Maliye Sokağı esnaflarına, Mersin esnaflarına, tüm berberlere, kuaförlere günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Aynı zamanda evlilik yolunda ilk adımı atacak olanlara, kız isteme merasimidir, söz merasimidir, nişan merasimidir, bu tür merasimi olan çiftlerimize de Allah tamamını erdirsin, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Selam olsun Caner ve sevdiceği ve dostları. Mutluluğunuz daim olsun inşallah.
2: Yine bize bir şeyler saçmaladı. Size yetişmek için ne kadar alçalalım. Allah Allah. Allah Allah. Triplere bak. Allah Allah.

Ha? Emre kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karış.

0: Allah Allah. Trip misin nesim ama Allah Allah. Triplere bak.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet, Yağmur Catering yemekçilik adı üstünde hem catering hem yemekçilik hem lokantası var, mütevazı bir çift mekanı.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Aynı zamanda iş yerlerinde servis de var tabii ki, her işletmenin olduğu gibi. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Maazallah bak, eğer ki kaliteden ödün verirseniz, çalışanlarınıza kaliteli yemek vermezseniz problem yaşarsınız. Bak az önce şarkıda da söylüyor, aslan besleyen yemini düşünmez. Yani siz onları aslanlar gibi doyurursanız onlar da aslanlar gibi çalışırlar.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Ama sen dersin ki yok kardeşim, aslan besliyorum ama kedi yemi veriyorum falan dersen olmaz. Problem yaşarsın ondan sonra. O yüzden doyurucu yemek lazım. Çalışanlarınız ne yemek istiyor biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Öncelikle hijyen önemli abi. Hijyenik bir yerden olsun istiyor. Güvenilir bir yerden olsun istiyor. Birincisi bu. Sonra ne istiyorlar abi? Lezzet istiyorlar, lezzet. Yediğimiz içtiğimiz lezzetli olsun diyorlar ya. Sonra ne istiyorlar abi? Doyurucu olsun diyor. Doyurucu, şu kadar bir şey olmaz diyor. Doyurucu olsun diyor ya. Sonra ne istiyorlar abi? Kaliteli olsun diyor. Peki işveren ne diyor? İşveren ne diyor? Oğlum hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu. Bu da çok bana tutar ya diyor. İşveren de ekonomik olmasını ister. O zaman ben size söyleyeyim. Bak.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Doğru ama eksik. Güvenilir, hijyenik, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Adamın sloganı belli ya. Adamın sloganı ne? Biz azın bereketine talibiz diyor. Ve sadece 200 liraya sizlere menü oluşturuyor.
1: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ben sizi ayıktırdım. Bundan sonra siz ne yapacaksınız? Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edeceksiniz. Oradan bilgi yazın. Cumali Usta selam aleyküm yazın. Merhabalar, biz de iş yerimizin yemeğini sizin getirmenizi istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor yazın. Selamünaleyküm. Dayı anlat bize yazın. Instagram Yağmur Yemekçilik. İrtibat kurun abi. İşletmenizin yemeği gelsin, Yağmur Yemekçilik'ten rahatınıza bakın. 200 lira diyorum ya. 200 lira abi nedir yani? 200 liraya bu devirde ne yiyebilirsin? Ben söyleyeyim size, simit yesen bile, simit ayran bile 200'ü geçiyor bak onu sana. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumali Usta'm. İki tane Mehmet'imiz var biliyorsunuz. Mehmetlerimizden bir tanesi Mehmet Kaya. Günaydın yazmış, göndermiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Hayırlı bereketli cumalar herkese yazmış, göndermiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese yazmış, göndermiş. Mersin halkına ehliyet almasına yardımcı olan, Mersin halkına ehliyet dağıtan Mehmet Kaya'dan bahsediyoruz. Yani. Sürücü kursu direksiyon hocası Mehmet Kaya. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da hayırlı bereketli cumalar Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Ayda Liya Kaya'nın babası olan Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Emine Kaya'nın eşi olan Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Bahar Kaya'nın amcası olan Mehmet Kaya. Ya bizim Mehmet Kaya işte ha.

biliyorsunuz. Bir diğer Mehmet'imiz de bizim Mehmet. Wifi'ci Mehmet. Bir diğer Mehmet'imiz de bizim Mehmet. Müdür Mehmet, müdür. Bir diğer Mehmet de bizim Mehmet yani. Arat Wifi'den sevgili.

Allah'ım bizlere hayırlı iman, hayırlı ilim, hayırlı irfan, hayırlı evlat, hayırlı kazanç, hayırlı gün, hayırlı insanlarla karşılaşmamızı nasip eyle. Her şeyin hayrı. Önce iman, sonra sağlık, sonra hayırlı rızık, sonra hayırlı insan. İnşallah Rabbim aziz mübarek cuma gününde hayırlar eylesin bizlere. İki ümit arasında dua ettim. Hem cuma duası hem de

0: Instagram'dan Radyocu Tolga takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Hadi takip edin, direkt mesajları gönderin. Peki WhatsApp numarasını henüz kaydedemeyenleriniz var mı? Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Sen de günaydın yaz gönder. Hayırlı sabahlar yaz gönder. Hayırlı cumalar yaz gönder. 0546 977 8432. O zaman şimdi çayımızı alıp gelelim, ihtiyacımızı giderelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

hala radyo başında olanlar olduğunu biliyorum. Sabah 5'te program tekrarlarını dinlemeye başlayanlar, 7'ye kadar program banttan dinleyip mesaj yollayanlar olduğu kadar 7-7.30 saatler arasında ayrı bir kesim, 7-38 arasında ayrı bir kesim, 8-8.30 bizim 3. partımız ayrı bir kesim ve bu da son part 8-39. Tamamen sürüş saatiyle, insanların uyanmasıyla, iş yerine varmasıyla alakalı zaman dilimleri. Ya tabii ki de dediğimiz gibi belediye otobüsü gibi düşünün arkadaşlar. İlk duraktan inen birisi son durağa kadar da gidebiliyor. Ama yolda biri iniyor, biri biniyor. Biri iniyor, biri biniyor. Böyle düşünün, anlatabiliyor muyum? Tabii ki de sonuna kadar takip edenler de olabiliyor. Uzun yol şoförüdür, evde mutfakta teyze dinliyordur. Bu şekilde de olabiliyor. Biz o yüzden soruyoruz dinleyiciye, Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor sorusuna cevap verenler, programa müdahil olanlar, programa mesaj gönderip de biz de dinliyoruz diyenler var. İşte onlardan bir tanesi sevgili Hasan. Bizim Hasan. Hastacı Hasan. Abicim günaydın diyor. Abicim hayırlı sabahlar diyor. Abicim hayırlı cumalar diyor. Sana ve tüm emekçilere kolay gelsin diyor. Sana da günaydın pastacı Hasan. Sana da hayırlı sabahlar pastacı Hasan. Sana da hayırlı cumalar pastacı Hasan. Sana ve tüm emekçilere de kolay gelsin pastacı Hasan. Günün aydın olsun pastacı Hasan. Sabah şeflerin hayır olsun pastacı Hasan.

sabah erkenden mesaj göndermeye başlayanlardan. Sabah 6.53'te günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diye başlamış mesajlarına.

Dün daldım gittim, kalkınca yazdım. Sonra jeton düştü. Dünkü program banttan mı diyor. Evet, doğru. Herkese selamlar, hayırlı cumalar demiş bizim Ender. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, evinde olanlara da iyi istirahatler demiş bizim Ender. Cumali Usta'ya hayırlı işler, bol kazançlar. Melek Hanım'a geçmiş olsun, acil şifalar. Direksiyon eğitmeni Mehmet Bey'e selamlar, iyi çalışmalar. Su arıtan arkadaşa iyi arıtmalar, bol satışlar. Çiçek satanlara hayırlı, bereketli, bol kazançlar diyerek böyle Tolga Dünyası karakterlerine selam göndermiş. Ve son olarak da ve çok kıymetli, saygıdeğer emekli devlet personeli, emektar, vefakar, cefakar, ne kadar iyi kar varsa hepsi kendisinde birleşmiş olan sayın büyüğüm Hacı abime de iyi istirahatler diyor. Hacı abim. Devam etmiş Ender. Sağdan gidene, soldan yürüyene, koşana, yatana, zıplayana, kuzeye gidene, güneye gidene, doğuya gidene bol bol günaydın. Batıya gidene sadece bir kere günaydın. Herkese günaydın, Şakir'e de günaydın diyor. Erken kalkanlara zaten günaydın, bizi duyanlara katmerli günaydın diyor. Sevgili Ender mesajıyla programımıza müdahil olmuş, programımıza renk katmış. Sevgili Ender'e Yenice'de bulunan Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerine, pilotuna, hostesine, muavinine, teknikçisine, emekçisine, güvenliğine, yer hizmetlerine, gişecisine, resepsiyonuna, karşılama personeline, emekçilerin alayına da kolay gelsin, hayırlı cumalar olsun. Rabbim uçuş takımlarınıza zeval vermesin inşallah. Hayırlı cumalarınız olsun. Sabah şevkleriniz hayır olsun inşallah.

Çeşmeli radyo başında Çeşmeli. Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi esnaflarına da günaydınlar, hayırlı cumalar olsun. Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi esnaflarından Veli Sandal, abisi Adem Sandal, Çeşmeli kasabı işletmecileri Veli Sandal, Adem Sandal ve ailelerine de hayırlı cumalar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Veli çok eski dostum, çok eski arkadaşımdır. Yazın sürekli ziyaretine giderim. Yazın orada ben de ikamet ettiğim için sevgili Veli Sandal kardeşimle ekseriyetle cuma günleri ziyaretlerine giderdik. Asbal muhabbet ederdik. Ama şimdi Ekim ayı geldi.

Artık sonbahar geldi. Sezon başladı. Çocuklar okula başladı. Dolayısıyla biz de yuvamıza döndük. Ama yaz elbette gelecek. Ama elbette ki ben Çeşmeli'ye gideceğim. Elbette ki yine Çeşmeli kasabına gideceğim. Elbette ki Veli sandalla oturup asfalt edeceğiz. Elbette ki Adem sandalla oturup çay içeceğiz. Elbette ki sandal ailesiyle muhabbet edeceğiz.

Mesela Fatih Öz bile kendi üretiyor su arıtma cihazını. Kendi fabrika, imalathane, kendi şirket holding. O bile oturup da ortağıyla Kenan'cığım ne yapalım ya, arıtma cihazına zam ya, yaptık gitti lan, zam yapıyoruz. Öyle bir şey yok, bunun bir sürü şeyi var yani. İstatistiği var, bir sürü parametreleri var, ona göre işlem yapılıyor yani. Yok lan canım sıkıldı, bugün zam yapıyorum, 20 lira zam yapıyorum. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. Evet doğru, 100 lira bandına yaklaştı ama bir indirim oldu en azından. Biraz daha düştü. Yani bilmiyorum, ben biraz bu konularda cahilim diyeyim de kimse şey demesin. Tonga'ya bak lan, atıyor tutuyor oradan oğlum, hayırdır lan. Yok ben cahilim. Ama az bir şey bilgim varsa, hani bu fiyatların sadece ülke çapında değil de küresel anlamda oynak olduğunu tahmin ediyorum. Bana bir arkadaş söyledi, kahvede konuşuyorlardı yani. Ulan ister misin bizi bu yönetenlerin petrolü olsun? Olabilir mi? Fatih'cim sen bu işi bilirsin. Acaba diyorum bu fiyatlar böyle sürekli artıyor falan, bunların petrolü mü var acaba? Petrol istasyonu mu var acaba ya? Ha, petrol istasyonu açmışlar, fiyatlarla oynayıp köşe var ya, acayip uyanık çarptı. Öyle bir algı olabilir belki. Hadi iyisiniz. 5 lira bir indirim gelmiş, 4 lira 95. Akşam inşallah tekrar bir sıkıntı çıkıp da fiyat oynamaz. Abi bu işler böyle. Bizim Normanoğlu kuyumcuyu biliyorsunuz, Erdal Normanoğlu. Bazen gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ne olacak diyorum fiyat, ne bileyim diyor. Amerika saati diyor, bizim Türkiye'nin dördünde diyor, Trump uyanıyor diyor. Uyanır uyanmaz diyor bir tweet atıyor diyor. Attığı tweetle fiyatlar oynuyor diyor. Adam eğer uykusunu güzel aldıysa diyor sıkıntı yok, ama diyor akşam diyor karısıyla kavga ettiyse diyor, o inan var ya, bu Türkiye bu dünyayı mahvedecek derse diyor. Öyle söylüyor, bilmiyorum, adam kuyumcu. Ne anlar bu işlerden demeyin, bilmiyorum, biraz anlıyor demek ki. Ama benim kahvedeki Kamil dayı daha güzel yapıyor. Bu hükümet artık, bu hükümetin, bu hükümet her şeye zam yapıyor. Ona gelince buna geliyor, buna gelince şuna geliyor. Yapıştır, külliyenin bir saatlik gideri 1 milyon emeklinin maaşına. Yapıştır, yapıştır. Emekli maaşları en az 100 bin lira olmalı, yapıştır. Asgari ücretin en az 1 milyon olması lazım. Su arıtma cihazları çok pahalı, 50 liraya satılsın. Yapıştır. Yapıştır. Havaların durumuna bak ya. Bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş çıkıyor. Ekim ayında da denize girebilirsin. Yapıştır. Yapıştır. Güneş çok erken doğuyor, çok erken batıyor. Buna bir düzenleme getirin. Yapıştır.

işte. Fatih Öz bugün de radyo başında, bugün de yollarda. Fatih Öz bugün tam kadro aramızda. Yani evin reisi olarak Fatih Öz kendisi. Evin reisinin şehzadesi olarak Mustafa Öz. Çağ Üniversitesi'nde okula giden, birazdan derse girecek olan Mustafa Efe Öz. Ve evin prensesi Bade. Bade Sultan Öz. Bir de evin kazan debisi var. Alparslan mıydı reis? Alparslan Muhammed miydi reis? Öyle bir şeydi, unuttum, kusura bakma. Hemen oradan nasıl unutursun? Ayıp ediyorsun Tolga falan. Hadi sen benim çocukların adını say bir çırpıda. Bak ben seninkileri sayıyorum. Büyüğü Mustafa Efe Öz. Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Kızın Sultan, Bade Sultan, Prenses Bade Sultan Öz. Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyor. Onun bir küçüğü Alparslan mıydı? Muhammed, öyle bir şeylerdi. Hadi sen benimkileri say. Neydi büyüğü, ortancası, onun küçüğü, hangi okula gidiyorlardı? Hadi say. Hadi bakıcılarının şeyini söyle bana, menşeini söyle. Bakıcıları nereliydi? Hadi hangi kıtadaydı? Uzak Doğu mu, Asya mı? Muhammed Sencer en küçüğü. Bak nasıl aklıma geldi. Yani Mustafa Efe Öz, sultan olan, prenses olan Bade Sultan Öz, en küçüğü olan Muhammed Sencer Öz. Maşallah. Vallahi o değil de harbiden Fatih yazıyor ha. Tolgahan Karan, üçüncü de gelecek, az kaldı. Evet, Tolgahan 9 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Karan ortanca 4 yaşında kreşe gidiyor. Diğeri de Duhan. Karan abisiyle beraber kreşteler inşallah. Gidiyorlar sabah erken. Baktık bakıcı olmuyor. Baktık bakıcı çocuklardan çok bana bakıyor kreşe. Ne bileyim, anası bozuldu, kızı gönderdi yani, yazık, günah ya. Ne olmuş yani Fatih Öz? Ne olmuş? Her eve lazım değil mi yani uzak doğulu bir bakıcı? Ha, böyle güzel masaj yapabilen, güzel böyle on parmağında on marifet olan. İyi olmaz mıydı yani? Fatih Öz, soruyorum sana, ne var ya? Bunda bozulacak ne var? Niye bozuluyorlar ki yani? Neymiş efendim, bana masaj yapıyormuşmuş. Neymiş efendim, ben yarı çıplak... Ne olur? Artık yok, artık bir Filipinli bakıcımız bile yok bereyiz. Artık bir masaj yapanımız bile yok bereyiz. Artık bir sırtımızı sıvazlayanımız, bir köpük atanımız, keseleyenimiz bile yok. Artık öyle oldu. Artık öyle oldu. Bak Fatih en güzelini yapıyor, beni karıştırma diyor. Ne de olsa aynı suyu içtik, aynı çay içtik, aynı kahvede muhabbet ettik. Bizim kahvede dönen muhabbete göre karıdan korkmayan Allah'tan korkmaz. Öyle diyorlar. Bilmiyorum, öyle diyorlar. Ama benim tanıdığım karıdan korkmayan, Allah'tan korkan bir arkadaş var. O da bizim Ender. Bizim Ender hayatta. Elini masaya bile bir vurdu mu konuşma. Günaydın abi. Güzel bir gün olsun inşallah. Herkese selam aleyküm diyor Ender. Ve aleyküm ve aleyküm selam. Bizim evde ma aile birlikteyiz maşallah diyor. Ben ve sabahçı olan oğlum Ali bugün izinliyiz ve evdeyiz diyor. Ender. Ma aile. İki oğlan vardı değil mi Ender'de de? Ender'in iki oğlu vardı. Bir küçüğü bir sünnet olacak bugünlerde. Küçüğüne sünnet arıyorlar. Ender'cim neydi senin çocukların adı? Bir tanesi Hacı'ydı galiba. Hacı. Küçük çocuğun adı da Fatih Öz müydü? Reis Fatih Öz'dü değil mi küçüğü? Reis.

0: var.
1: O zaman gelir aklıma geldiğimde.
0: Oğlum koskoca holding sahibi diyorum. Su arıtma cihazı şirketi var diyorum. Kibresi olursa bir tam altın takar, bir şey gramsiye takar diyorum. Ha, görüyorsunuz değil mi? Ziyanet. Ender bizim Fatih'i çok sevip de sempati beslediği için küçük çocuğun adını Fatih Öz koymuş. Reis Fatih Öz. Büyüğün adı da şey olsun, aksu arıtma olsun mesela. Eğer şey olursa, bir çocuğun da olursa onun adını da şey koy, Orion koy, Orion'sun. Çocuğun sünneti varmış, cümleten tüm aile hepimiz, 6 üstü 4 kişi diyor, hastaneye gideceğiz diyor. Hep beraber hadi bakalım. Neydi o yumurtanın sarısı yere düştü. Sevgili Fatih Öz ve ailesine, çocuklarına, onlar yollarda okula gidiyorlar. Çocukları okula bırakacak Fatih. Sevgili Ender. Ender ve ailesine, Adana'dan Ender, Adanalı Ender. Ender ve ailesine, onlar da bugün sünnet için çocuğu hastaneye götürecekler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleri hayırlı olsun. Ne güzel, bugün de programa müdahil oldular, programı renklendirdiler. Sağ olsun.

Ve aziz de radyo başında, aziz günaydın Mersnevem Tolga dünyasına, sabah şevleriniz hayır olsun, üzerinize yağsın diyor ya adam, ne güzel bak. Aziz program da olmuş. Yüzün asık derler, ne yapayım mizacım böyle diyor. Gülmez sanırlar ama kalbim sıcacık öyle diyor. İnsan sevmese de kedi anlar sever diyor. Çay sizden muhabbet, çay bizden muhabbet sizden, günümüz hayır ola diyor. Şair olduğumuz sayende Tolgacığım, Aziz Borlu diyor Tarsus'tan. Güzel olmuş ki, ben de sana bir tane yazayım mı? Sabah erken kalktım, uyandım, gözümü açtım. Birden de tuvalete koştum, orada güzel bir... Sonra yüzümü yıkadım, sonra dişimi fırçaladım. Sonra stüdyoya geldim, mikrofonu açtım. Sonra Aziz'in mesajını okudum, sonra... Aziz, Tarsus Aziz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Günün aydın, sabah şeriflerin hayır olsun. Mehmet Kaya Radyo başında günaydın güzel Mersin'den herkese selamlar diyor. Bizden de güzel Mersin'e selamlar. Bizden de güzel Mersin'deki herkese selamlar. Bizden de Kaya ailesine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve eşine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya eşi ve kızlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve iş arkadaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve meslektaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve

0: bölümü direksiyon eğitmenlerine, öğretmenlerine, hocalarına selamlar. Bizden de tüm Mersin halkına selamlar. Bizden de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 200 lira, 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. Sadece ki gel vatandaş, gel ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Gel vatandaş, gel. Ana yemek yanında pilav, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi bir arada sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik yazın, direkt mesaj gönderin, tanışın, kaynaşın, siparişinizi verin, bağlantınızı yapın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Mimci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
7: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
6: hepsi itinayla hazırlanır.
7: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
6: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
7: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM radyosu.
1: Mersin FM 104.6.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 1995'ten günümüze tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur, Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Ekim'in 6.sının sabahı, 6 Ekim Salı sabahı. Haftanın ikinci günü hayat devam ediyor, dünya dönüyor ve inanılmaz şeyler oluyor ülkemizde de, aynı zamanda şehrimizde de. Yani çok fazla gündemi takip etmek istemesem de, çok fazla siyasetin içine girmek istemesem de bir şekilde çekiliyor arkadaşlar. Siyasete giriyorum. Bak, taraf değilim ben. Apolitik bir insanım. Tuttuğum bir takım da yok. Tuttuğum bir parti de yok. Sadece ben de normalde sıradan bir vatandaş gibi olaylara gözlemlerime bakıyorum. Hani bilgi sahibi olmadığım hiçbir şeyi, fikir sahibi olmayıp sizlerle paylaşmıyorum. Normalde hiç sevmediğim bir şey ama sonuçta böyle bir bu gündem. Yani insanların, özellikle Mersin halkının yakından takip ettiği bir gündem. Yani çok bu konularda yeteneğim olduğu da söylenemez açıkçası. Hani nasıl yapılır, nasıl bildiğim gibi düz bir şekilde paylaşmak istiyorum. Sonuçta şu anda bunu son dakika olarak ulusal kanallar bile geçiyor. Mersin'imizle ilgili önemli bir karar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 1 Ekim sabahı bir operasyon yapıldı Mersin'e. Şey dememi beklemeyin ama, haksız bir operasyon, natutsan hadi lan, ben öyle diyor. Ya da şey diyecek halim yok yani. Yolsuzluk yapanlara, hırsızlık yapanlara, talan edenlere aldılar, öyle diyor. Düz. Tamamen düz bir şekilde şey yapıyorum, paylaşıyorum 1 Ekim'de. Bir istenmeyen tabii bir operasyon, olmasaydı keşke. Biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz ki gözaltına almışlardı. Bunların bir biliyorsunuz şey aşaması oluyor, emniyet aşaması. Sonra adli aşaması. Dün gece saatlerinde falan ben sosyal medyadan takip ettim. Bayağı bir bekleyenler falan, o sabah saatlerinde karar çıktı. Bu kararı duymayanlarınız varsa en azından paylaşayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 60 şüpheliden 16'sı tutuklanmış arkadaşlar. 16'sının teker teker isimlerini bilmiyorum ama yani büyük bir çoğunluğun merak ettiği isimleri paylaşabilirim. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sı cezaevine gönderilirken 7 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Peki şeyi merak ediyoruz. Ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne oldu? Vahap Başkanı ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin işlemleri ise sürüyor diye bir son dakika bilgisi var. Şu anda yerel TV'lerde, haber radyolarında, ulusal TV kanallarında bunu görebiliyorsunuz. Ben de paylaşmış oldum. Yani ama böyle bir görev vermeyin abi. Ben şimdi okudum, bilgi sahibi oldum tamam. Ama çok olayın derinlemesine bilmiyorum yani. Çok olaya bakamıyorum ben öyle şeffaf. Ayırt edemiyorum ama paylaşmış olduk. Toparlayacak olursak. Haber bekleyen çok insan var biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve aralarında bulunduğu 36 şüpheyle ilgili işlemler sürüyor. Fakat Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı tutuklanma talebiyle sevk edildi. Adliyeden cezaevine sevk edilmiş. Ama tabii bunun bir sürü aşamaları var. Bunun itirazı var, yeniden yargılanması var, işte avukatların vereceği belgeler var, bilgiler var. Daha bu süreç yani. Sonuçta hüküm yok. Biliyorsunuz tutuklu ve hükümün ikiye ayrılıyor. Tutuklu davası devam eden, hükümlü hüküm yan anlamına geliyor. Şu anda şey yapalım ya, Allah'tan ümit kesilmez diyelim. Bir dediğimiz gibi bu işin hukukçuları var, ordu var ya, avukatlar ordusu var, vekillerin içerisinde hukukçular var. Yani bir itirazla bu iş inşallah tatlıya bağlanır diye ümit edelim yani. Her şey iyi olsun, güzel olsun. İnsanlar sevdiklerinden ayrılmasın. İnsanlar görevlerine devam etsin. Doğru olsun, dürüst olsun. Ahi evran kültürüyle, beytülmal inanışıyla inşallah işlemler yapılsın. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. İnşallah başka tatsızlıklar olmasın. İyi haberler alalım inşallah. Hemen toparlayalım. Belediye başkanlarımız adliye sevk edilmişti. Yaklaşık

15 dakika önce bir son dakika haberiyle Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sının tutuklandığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisi var. Muhtemelen adliye yine Mersin Adliyesi önüyle karışıktır. Gelmiş geçmiş olsun yani. Harbiden Allah bize sabır versin. Rabbim ülkemiz üzerindeki kara bulutları dağılsın. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. İyi olsun, güzel olsun. Ya öyle oldu, böyle oldu. Aylardır, yıllardır bu operasyonlar sürüyor. Bir de Mersin'imizin başına geldi. İyi olsun, adaletli olsun inşallah. Hak yerini bulsun inşallah.

Az önce akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira yakın 4 lira 95 kuruş indirim geldiğini ve pompa fiyatlarına yansıdığını bilgisini paylaşmıştım. Adı gün içerisinde artış olur mu bilmiyorum, ona çok bilgim yok o konuda. Ama biz az önce bu haberi okurken Ender demişti ki her zam kelimesi duyduğumda aklıma Cumali abi geliyor diyor. Cumali abi geliyor abi ya diyor. Abi 3 çeşit yemek üstelik bu kaliteye rağmen nasıl 200 lira olur abi ya diyor. Hayırlı işler olsun diyor. Öyle işte, bu nasıl oluyor biliyor musun? Adanmışlık oluyor. Tabii canım, inanmışlık oluyor. Halka hizmet, hakka hizmet şiarı oluyor. Yani çok ama çok kazanıp da diyor az bereketli olmasın diyor. Az kazanıp çok bereketli olsun. Bak Cumali Usta'nın bir lafı var. Bilmem biliyor musun anne? Biz azın bereketine talibiz diyor. Yani şimdi şöyle düşün. Bu yemeğin maliyetinin 195 lira olduğunu düşün. Diyor ki ben 400 liraya satıp da 205 lira kar edeceğim diyor bir tabildottan. 200 liraya satayım 5 lira kar edeyim diyor yemek başına. Ama daha bereketli olsun. Bak hesap mı anla, sen sordun diye söylüyorum. Azın bereketi. Şimdi ben diyor 400 liraya verirsem tabildotu diyor. Günde diyor 50 kişi yerse ben 205 lira kazanırsam diyor. Ama diyor üzülürüm. Ama diyor ben 200 lira yapsam diyor 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi doysun diyor. Ben 5 lira kazanayım, gerekirse kazanmayayım diyor. Yani halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla bir adanmışlık var. Zamanla çekildi sanki neşem karıştı. Ömrünü adamışlık var, inanmışlık var. Bunu herkes yapamaz. Nasıl şu her baba yiğit yapamaz yani. Şimdi bana desen ki ya Cumali Usta ödeme yapmasa sen bu reklamı yapar. Yapmam, ben yapamam yani.

0: ben öncesine... Her babayiğidin harcı yiğit değil dedim oğlum, ben babayiğit miyim lan? O Cumala, ben babayiğit falan değilim, hayır. Ben o. Sahnede üstüm. Şimdi bana desen ki Tolga abi sen de sponsorluğu 10 liraya yap da daha fazla... Hayır. 100 bin olsun, bir kişi olsun. Bana ne oğlum? Yani burada Cumali Usta'nın yaptığını her insan yapamaz. Ben mesela yapmam. Ben insan değilim biliyorsunuz. Ben niye yapayım? Hayır. Aklınıza öyle şeyler getirmeyin. Aklınızda hiç öyle şeyleri bulundurmayın. Hayır. Öyle bir şey düşünmeyin. Hayır. Kesinlikle hayır. Bende olmaz o. Beni gaza getirmeyin. Cumali Usta yapıyorsa kendi hesabı canım Allah. Geldi şansın benle. Evet duyduğunuz gibi. Lazım tabi benle. Yağmur yemekçilikte tabildot usulü 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hem güvenilir, hijyenik, işte hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duyduğunuz gibi insanlar size emek veriyor ya. Siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli yemek için uzaklara gitmeyin. Hemen Yağmur Yemekçiliği seçin.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek sorunu problemi yaşamayın. Hemen Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Gelip görüşsünler. İşletmenizin yemek sorunu problemi varsa hemen çözsünler. Aynı zamanda bugün lazım olmayabilir ama bir gün illaki lazım olacaktır. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda. Yemekli düğününüz vardır. Hemen görüşün Cumali Usta'yla organizasyonu yapın. Ben nasıl şu takvimi takip edeyim? Yemekli nişanınız vardır. Hemen verin siparişinizi, ayarlasın. Düşünce kafam. Yani cenaze organizasyonundan olmuyor. Yani bir anda ansızın oluyor. Ya sabahında ya akşamında haber alınıyor. Ha böyle bir durumunuz olduğunda Rabbim hayırlı uzun ömürler versin bizlere ve sevdiklerimize, ama ani bir durum olduğunda kim vardı? Ha, Yağmur Yemekçilik vardı ya. Evet, cenaze yemekleri biliyorsunuz. Böyle bir bekleyiş, böyle bir inanış, böyle bir gelenek maalesef var. Hani öyle bir şey olduğunda yine Yağmur Catering Yemekçilik hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik ürünleriyle hizmetinizde. Evet.
1: Yani. Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Catering Yemekçilik Tırmıl Sanayi İşletmesi PTT yanında hizmetinizde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin, direkt mesajınızı gönderin. Yaptım, Instagram Yağmur Yemekçilik. Uyusaldım. Yazın Cumali Usta'ya. Abi iş yerlerinde tabildotu söyle. Ayarlayabileceğini mi? Yaz oraya irtibat. Bak ne güzel, hem ekonomik. Hızlanırsın. Hem güvenilir, hem lezzetli. Ayıplarsın. Ne güzel. Ara hemen Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, irtibat kur. Rahatıya bak baba, tadıyı çıkar. Rahatıya bak.

0: ölmeden önce çok uyku saldım.
1: Şarkı bitmiş ya, o zaman bir mola verelim, çayımızı alıp gelim geldiğinde de devam edelim inşallah.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tamam yavrum, izam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Patronların dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
6: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
4: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
3: hepsi itinayla hazırlanır.
4: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
4: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
7: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Programımız 4 parttan oluşuyor. 7-7.30 arası, 7-38 arası, 8-8.30 arası ve son olarak da 8-39 arası. Programımız interaktif bir radyo programı. Dinleyici mesajlarla müdahil oluyor. Dinleyici mesaj gönderiyor. Yani siz de varsınız programda. Tabii canım, günaydın yazıyorsunuz, hayırlı sabahlar yazıyorsunuz. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun inşallah. Sevgili Yakup programa müdahil olmuş. Selamun aleyküm Tolga abi, biz de seni dinliyoruz. Ben Yakup ve arkadaşlarımın sana selamı var diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Yakup ve arkadaşlarım. Günün aydın olsun Yakup ve arkadaşları. Günaydınlar Tolga Beyciğim, ben Cemal, ben de yoldayım, seni dinliyorum diyor. Günaydınlar Cemal Beyciğim, ben de Tolga. Stüdyodayım, size program yapıyorum. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah. Günaydın Tolga abi, hayırlı sabahlar. Ben moto kuryeyim abi. Motorda seni dinlemek inanılmaz keyifli oluyor diyor sevgili Gökhan. Gökhan kardeşim. Ya moto kuryelerden bayağı dinleyen dostum var. Moto kuryelerden bayağı mesajlar geliyor. Bazen böyle off the record, yani program dışında da mesajlaştığımız oluyor. Ya trafikle ilgili durumu biliyor. Son zamanlarda motor kazalarına hepimiz şahidiz değil mi? Yani çok ciddi kazalar oluyor. Yani Allah esirgesin, can kayıpları oluyor. Yani bu işi ekmeği için yapanlar var. Zaten motokuryelik ekmek için yapılır. Yani özellikle motoru bir yaşam tarzı haline getirenler var. Motor kullanmayı sevenler var ama ülkemiz daha buna hazır mı değil? Yoksa bilinç olarak biz mi hazır değiliz? Tam olarak bilmiyorum mevzuyu ama maalesef yani yurdun dört bir yanından her gün bir motor kazası haberi geliyor. Ya bunun için öncelikle bireysel olarak motor kullanıcılarının önlemini alması gerekiyor. Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bakınız, beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben de bir motor tutkunuyumdur. Ben de bir motor perestimdir. Hatta bir Önder kardeşimiz var. Onun bir grubu var, motoperest diye. Onlar bu işi hakikaten eğlence, hobi, spor ve bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Ben de yani çok profesyonel anlamda ilgilenmiyorum. Ulaşım aracı olarak kullanıyorum motoru ama bir tutku gerçekten. Ben de bir motor severim. Hatta ve hatta yazın bizim Mersin Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde kaldığımızda çocuklarımızla ulaşımımızı motosikletle sağlıyoruz. Yani bilenler biliyor, görenler oluyor. Hatta görenler şey diyor, ya yapma işte falan diyorlar da. Ama diyorum ki elhamdülillah, bak öncelikle alfabenin A'sı motoru kullananın bilinçli olması gerekiyor. Yani mümkün mertebe önlemini alması gerekiyor her türlü. İlk başta bu. İkincisi, inanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Yani o kadar dikkatli olması gerekiyor ki her yerden her şey çıkabilmiş gibi. Valla ben yapıyorum. Artı bu işi zevk için yaptığımız için gerek sitenin etrafında gerek sahilde, ama bak dikkatini çekerim. Sonra bunu ihbar kabul edip de ceza yazmasınlar. Ben çocuklarımla beraber, görenler şok oluyor. Benim küçük oğlan Duhan, onun arkasına Karan, benim arkama Tolgan, dördümüz. İşte tabure mabure sistemini falan kurmuşum, kasklar masklar falan. Yani tamamen eğlence amacıyla ama. Çocuklar inanılmaz bayılıyorlar. Ya bunu görenler de ya diyor işte dikkatli, ya elhamdülillah zaten dikkatli oluyorum. Ya bir de sahil kısmı, trafiğe biraz kafalı alanlarda böyle. Biraz daha dediğimiz gibi hobi, gezme amaçlı. Yani bunun dışında tabii ki de ulaşım amacıyla kullandığımız dönemlerde de gerek Mersin'de gerek Ankara'da yine teçhizatımızı tam takıyoruz. Ve ben genelde birkaç arkadaşıma böyle geçmiş yıllarda söylemiştim işte motorla ilgili. Her zaman şey derim ben. Ya önündeki araç aniden duracakmış gibi. Önündeki aracın kapısı açılacakmış gibi. Önündeki araç aniden dönecekmiş gibi. Hemen sağdan soldan bir araç çıkacakmış gibi diyorum. Bak hiç acele etmeye gerek yok. Ben genelde bu şeyle yapıyorum. Bu disturla hareket ediyorum. Yani elhamdülillah çok büyük bir kazam olmadı. Ufak tefek şeyler oluyor her zaman için. Risk her zaman var. Ama öncelikle motorcuların her şeye dikkat etmesi gerekiyor abi. Yani tamam, arabaların arasından geçiyoruz, zaman kazanıyoruz tamam, ama dediğimiz gibi yani o arabanın hemen sola kıracağını, kapısının açılacağını düşünmek lazım. Öncelikle bu. Yani motorcular kesinlikle ama kesinlikle yani her önlemi alması gerekiyor. Gerekirse biraz böyle durması, duraklaması gerekiyor. Sonra da diğer sürücülerin, yani biraz yani şey yapanlar var, bak ben çok karşılaşmıyorum ama motorculara gıcık olanlar var. Özellikle motorcunun önüne kıranlar var. Özellikle lan arkadaş, biz burada trafikte bekliyoruz, motorcuya bak önümüzden geçiyor falan diyenler var. Bilinçli olarak taciz edenler var, onları da biliyoruz. Ama yapmayalım abi.
Yani bak motorun çok fazla avantajı var trafik anlamında ama dezavantajı çok fazla. Bir kere soğuk havalar, yağmurlu havalar, yani o insanlar ıslanıyorlar, üşüyorlar. İki teker üzerindeler. Yani bu işin hem faydası var hem zararı var. Yani siz ona bakıp da bizim önümüzden karnına, biz onun önüne kadar falan yapmayın abi. Biraz mümkün mertebe elimizden geliyorsa, elimizden geldiğince saygı duyalım. Elimizden gelince destek alalım. Hani dediğimiz gibi aynadan baktığımız zaman gördüysek yani yer vermeye çalışalım. Mümkün mertebe aniden böyle yollara çıkmayalım. Bakalım sağımıza solumuza. Yani tamam motorcu da dikkat etsin. Motorcu da çok hızlı gitmesin ama özellikle diğer sürücüler de biraz daha destek olursa motorcu kardeşlerimize. Şöyle düşünün, ekmeğinin peşinde abi. Onun o kadar mücadele etmesi, o kadar şey yapması, emin olun ekmek parası. 2-3 ekmek alacak yani o şeyle. Öyle düşünün ya. Yani tamam motorcular da biraz daha düzgün olsun ama lütfen diğer sürücüler de biraz daha destek olalım. Saygı duyalım biraz daha. Mümkün mertebe. Kardeş kardeş. Abi istenmeyen kazalar olmasın. Can kayıpları olmasın. Yaralanmalar olmasın. Güzel bir ülke, güzel bir dünya olsun. Bence biraz saygıyla bu iş çözülür. Ama tüm herkese, gerek motorcu kardeşlerimize, gerek araba şoförlerine Rabbim kazasız belasız, bir de kurallara uymak şartıyla cezasız, sağlıklı, güzel, bilinçli sürüşler nasip etsin inşallah. Gökhan kardeşim bam terimize bastın ha. Vallahi Allah yar ve yardımcınız olsun. Dediğimiz gibi ortak payda buluşalım. Herkes birbirini anlayışla karşılasın. Herkes birbirine güzel karşılasın. Herkes birbirine anlayışla karşılasın. Yani mücadele etmek yerine, şey yapmak yerine biraz daha olay şeye dönsün bence. O daha mantıklı olur. Biraz daha birbirimizi kollayalım abi ya. Biraz daha kollayalım birbirimizi bence.

Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Burası her sabah erken kalkıp yol alanların dinlediği mükemmel ve güzel bir radyo programı. Umuyorum siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Yani ben yaptığım işten keyif alıyorum. Ben keyif alarak yapıyorsam siz de keyifli bir şekilde dinliyorsunuzdur diye dua ediyorum.

Şimdi onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce dinleyici gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Dinleyenlerin arasında özellikle yolda gidenler var. Bunun yanı sıra iş yerlerinde dinleyenler var. İş yerlerinde çayın suyunu koyup da çayırlarını yudumlarken, belki de kahvaltılarını yapanlarken dinleyenler var. Evlerinde dinleyen ev hanımları olduğunu biliyorum. Evlerinde dinleyen...

Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'da erken kalkıp yol alanlardan, erkenden yollara koyulanlardan ve günde Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlayanlardan. 1995 yılından bugüne kadar mesleğine emek vermiş, mesleğine gönül vermiş, 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi, hem esnaf, hem işveren, hem patron, hem aşçıbaşı, hem işçi, hem çalışan, hem de Tolga Dünyası'na sponsor. Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta. Yağmur Catering Yemekçilik'te biliyorsunuz 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 6 Ekim Salı sabahının menüsünü paylaşmak isterim. Bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte varmış ana yemekte, canınız çektiyse. Adres Yağmur Yemekçilik. Taze fasulye varmış Yağmur Yemekçilik'te. Tavuklu çökertme varmış Yağmur Yemekçilik'te. Sebze musakka varmış Yağmur Yemekçilik'te. Hamburger köfte varmış hamburger. Fast food sevenler. Fırın tavuk but varmış Yağmur Yemekçilik'te. Bir de her gün her gün çıkan bir menü var. O da kuru fasulye. Çünkü bizim lokanta kültüründe, lokanta kültürünü seven, lokantaya giden insanımızın büyük bir çoğunluğu "Danyordan bana bir kuru pilav versene ya"dır. Bunu da yaşatıyor Yağmur Yemekçilik Cumali Usta. Şimdi 200 liraya ne alabilirsiniz, ne yiyebilirsiniz bilmiyorum ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te karnınızı doyurabilirsiniz. Ne yiyebilirsiniz mesela? 200 liraya ne yiyip de karnınızı doyurabilirsiniz? Hemen söyleyeyim size. Yani bakınız, tantuni yeseniz doymazsınız, çok para gider. Yani ben iki tane somuna biftek yiyorum, anca doyuyorum. 1000 lirayı buluyor abi. Yani kebap yemeye kalksanız ben servis yiyorum, 700-800'ü buluyor abi. Şimdi... Lahmacunun 5 tanesi beni doyurmuyor, 10 tane yiyorum, 2 porsiyon yapıyor, o da 600-700'ü buluyor abi. Akarsula. Yani bilinen markalı lokantalara gitsek, şefin tercihi desek, bir de pilav salata olsun falan desek, ayrı ayrı fiyatlandırılıyor, o da 700-800'ü buluyor abi. Ama burada Aşlar. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bakınız size bir menü yapacağım 200 liraya. Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte, yanında spagetti makarna, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te sebze musakka, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te hamburger köfte, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Ya 200 liraya ne yersiniz, nasıl doyarsınız? Yani bu alternatifin dışındaki alternatifleri bilmiyorum ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'ten kuru fasulye, pirinç pilavı, yanında cacık yiyebilirsiniz. Kuru pilav, cacık, soğan, limon, biber, ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira Yağmur.

0: Yağmur, catering yemekçilik. Öncesinde yağmur yemekçiliğiyle tanışmış olanlar ve yemekleri tabildot usulü oradan gelenler çok şanslı. Siz de bu şanslı insanların arasına katılabilirsiniz.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen arayacaksınız Yağmur Yemekçiliği. Cumali Usta'yla görüşeceksiniz. Bizim 20 personelimiz var. 30, 40, 50 personelimiz var deyip tanışacaksınız. Gelecekler yanınıza. Size sunum yapacaklar. Bağlantıyı kuracaksınız. Onlar her gün size vaat ettikleri yemekleri getirecekler. Tabildot usulü. Ve siz de böylelikle yemek sorunu yaşamayacaksınız. Yemek olayını dert etmeyeceksiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesajınızı gönderebilirsiniz. Çok Instagram Yağmur Yemekçilik. Buldum. Takip edin, bilgi istiyorum yazın. Hemen tanışın, hemen kaynaşın, hemen siparişinizi verin, hemen gelsinler. İş yerlerinizin yemeği Yağmur Yemekçilik'ten gelsin, siz de rahatınıza bakın, ekonominize katkı sağlayın. Yağmur Yemekçilik, güvenilir, lezzetli, kaliteli, doyurucu ve ekonomik. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Hadi neyi?

Her doğan yeni gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar. Hepimizin beklediği güzel şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Yani güzel şeyler bizi bulmayacaksa bile en azından standardımız, en azından rutinimiz etkilenmesin. Çünkü bu dünyada her geçen gün değil, her geçen saat değil, her geçen dakika, hatta her geçen saniye akıl almaz olaylar oluyor. Yani bu akıl almaz olayların içerisinde kendimizi koruyabiliyorsak, bu hayatta kalabiliyorsak ne mutlu bize. Ama zaten bu musibetler başımıza gelmeden önce de bu dünyanın fani bir dünya olduğunu, bu dünyanın bir sürgün yeri olduğunu, bu dünyanın ahir zaman olduğunu kabullenmek gerekiyor.

gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman tabii ki de her şey dört dörtlük değil. Birçok şey yolunda değil. Hiçbir şey istediğimiz gibi değil. Nelerle karşılaşıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz. İşte burada hemen aklımıza gelmesi lazım. Bu bir imtihan. Bu bir sınav. Bu bir sürgün. Bu dünyada sürgünüz arkadaşlar. Bu dünyaya ait değiliz. Her ne kadar layıkıyla yaşamaya çalışsak bile bizim kontrolümüzün dışında birçok etken var. Bu kadar etken içerisinde, bu kadar huzursuzluk ve mutsuzluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ama yine de umudumuzu yitirmeyelim, ümidimizi yitirmeyelim. Her yeni doğan gün yeni umutlar, yeni güzelliklere gebe. Güzel şeyler olacakmış hissine kapılalım. İyi düşünelim, iyiye yoralım. Hani şu klasik var ya, evrene mesaj yollayalım. Evrene mesaj yollamayın ya, ellerinizi semaya açın. Yaradan'dan dileyin. Yaradan'a dua edin. Allah'tan isteyin yani. Evrenle.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebiliyorsunuz, direkt mesaj gönderebiliyorsunuz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz. Yazışıyoruz.

0: biz yine umut etmeye, ümit etmeye, dua etmeye devam edelim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Birbirimizle Allah'a emanet olalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin dünyasını dinlediniz.
3: Şşşt, dinleyici.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: bilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
9: Tavuk alır.

0: alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

geleceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

0: elimizden kaçırdık.
1: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 05

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
3: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
2: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
3: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
2: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
3: 0324 323 2301.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Etin şampiyonu Şampiyon Kasap.
3: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
4: hepsi itinayla hazırlanır.
3: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
4: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
3: Viranşehir Caddesi Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulama.

Ayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: AK Parti tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının ödemelerini ve tasfiye süreçlerini düzenleyen 9 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yapmış olduğu açıklamada siyasi yargılanmalara teslim olmayacaklarını söyledi. Tutuklanan belediye başkanlarına destek veren Özel, "Vahap Seçer bizim yol arkadaşımızdır. Biz sadece adalet ve eşitlik istiyoruz," dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu ve meclis başkanlığı divan seçimleri tamamlandı. 120 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde 57 oy alan Mavi Liste'nin adayı Serdar Yıldız Görer yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Hamit Hizoğlu meclis başkanlığına yeniden geldi. Tarsus Ticaret Borsası'nda yeni dönemin yönetim kurulu belirlendi. Veys Avcı başkanlığındaki yönetimde Mustafa Beyaziler, Mehmet Polat, Hamza Kara ve Alper Melih Okyay yer aldı. Mut, Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde Mersin milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır'la Burhanettin Kocamaz arasında sert tartışma yaşandı. Milletvekili Çakır'ın sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İki milletvekili birbirinin üzerine yürüdü. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç örgütü iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Çocukların sosyal medya kullanmasına yaş sınırlaması getiren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Panama'nın güneyinde 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Tsunami uyarısı yayımlanırken çok sayıda binanın yıkıldığı bildirildi. A milli futbol takımında teknik direktör için Arda Turan'ın adı gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan'ı göreve getirmek istediği öne sürüldü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Şşşt, dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Nasıl yapalım? Mekanın sahibi
5: geri geldi. Reklam tanıtım.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
12: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
13: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
12: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
13: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
12: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
13: 0324 323 2301.
14: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığı

0: Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
2: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
3: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
2: hepsi itinayla hazırlanır.
3: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
2: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
3: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo.

0: Şişeler şişelerde ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.

0: iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel.

Bu şiir sanadır. İyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mızrak.

Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını, sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin, kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladım. Sen ki cellada olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını, beni dirhem dirhem öldürdün.

Dünyayı dar edecektim sana. Önümde diz çöküp yalvaracaktım. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna, ipini çekecektim. Olmadı. Olmadı.

Bilir misin? Kaç kereler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmiştim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı. Kimse sormadı halimi, kimse acımadı. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda, her baktığımda gözlerimde seni buldum. Başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmiştim?

kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetinin hiç dinmeyen sancısı seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık, her şey bitti. Sen hayallerimin celladı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: Allah'ım söküp alsın seni bu sol yanımdan. Kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum. Artık sana yasaklı aşkım masum.
1: Karıştırma sayfaları, yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven,

0: Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişeler.

0: Ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları,
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40 323 22 40 Mersin.
10: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

Bir fayda görmedim ben senden Felek. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edalı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

0: Ne güzeldi gelişin, giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün, ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse, diz çökerdi kim sevse, yanağıma son buse koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem, yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı, şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı, güzerken de güzeldin. Aşk başları biterdi, buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

büküp mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldin. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldin.

sessizliği gönlüme, yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buse koyarken de güzeldin, susarken de.

0: Burada burada çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot

0: Yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.
1: Tolga dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en...

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buzemom'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit.

0: iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Unutmadım seni, unutmamadım, unutamadım.
1: Unutamadım.
0: Valla kaç haftadır bekliyordu çalınmayı, işte kısmet bugüneymiş. İbrahim Erkal'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Linet'le devam edeceğiz. Bu şarkı iki hafta öncesinde çalmıştım, hatırlarsınız. Şimdi yine çalasım geldi yani, dinleyesim geldi bu şarkıyı. Hem dinleyip hem de dinletmek istedim yani sizlere de tekrardan. Şimdi hak verin arkadaşlar, belki 20 seneye geçmiştir, devirmiş olabilir. Ben bu şarkıyı 20 senedir, bakın. Yani yemin etsem başım ağrımaz o derece. 20 senedir ne çaldığını bir yerde duydum, ne ben çaldım. Ben dinlemedim bu şarkı, hiçbir yerde denk gelmedi. Radyo dinlemeyi çok severim, farklı radyolar da dinlerim her zaman ama hiçbir radyoda bu şarkı denk gelmedi 20 yıl boyunca. 20 yıl boyunca da ben de unuttum bu şarkıyı, çalamadım. Çalsaydım zaten sıkıntı yoktu. Eskitmiştim yani şarkıyı ama işte çalmadık. Niye öyle oldu derseniz, işte o dönemlerde böyle tam böyle kaset aşamasından yeni yeni böyle bilgisayar teknolojisine geçiyor radyolar. Şimdi kaset arşivinde sıkıntı yok abi. A'dan Z'ye bütün şarkıların hepsi var bizde. Çalıyoruz o halde şimdi. Bütün şarkıları çalıyoruz yani. Bütün sanatçılar var, bütün şarkılar var. Hepsi var. Bilgisayar sistemine geçtik. İçine de attılar işte şarkıları attılar. Hepsi yok. Öyle şimdiki gibi tüm şarkıları oradan buradan toplayıp mesela YouTube'dan bilmem nereden öyle indirme gibi bir şansın da yok abi. Nereden bulacaksın şarkıyı? MP3 olarak bir de bilgisayar formatında çalacaksın yani. Biz de ne yapıyorduk? Kasetten yayın yapıyorduk. Bilgisayar olmasına rağmen ben yine kasetten çalmaya devam ediyordum abi. Bu şarkıyı çalardım işte ya. Vay vay vay.
1: Seni sevmiştim hem de...
0: Sonra ne oldu işte abi, geldiler dediler ki ya bu kasetler burada işte toz oluyor bilmem ne oluyor. İşte bunları kaldıralım götürelim. Kaldırdılar, kolilediler, götürdüler. İşte ortalıkta kaset maset yok. Şarkı da gitti. Unuttuk biz de gitti yani. Bilgisayarda da olmayınca şarkı. Eski de gitti yani. Hafızalardan silindi bu şarkı. Ta ki geçen haftaya kadar. Hani dedim ya radyonun hiç bir tanesi çalmıyor diye. Radyonun bir tanesine denk geldim bu şarkıya. Ya var ya işte ondan sonra böyle bütün anı film şeridi gibi böyle gözlerin önünden geçti. Böyle yıldızlar çaktı benim gözümde. Hemen geldim bu şarkıyı indirdim. Listemize ekledik. Listemizde var, bilgisayarımızda var. Yayın akışında çalıyor. Ben de çalacağım tabii ki. 20 senenin acısını çıkartacağım.
1: Neredeydi? Gidiyorum ben. Sevinmedin mi? Ah bunca sevdim.
0: Şimdi mesajlara bakalım. Çok konuştu. Fırat çok konuşunca olmuyor. Mesajlar yetişmeyecek. Bak iyi yayınlar Fırat Bey. Ben Fatma Kaya. Sıradaki şarkılar canım evlatlarım. Alişan Alşan, Alser Alşan, Ayşegül Serin, Ayşegül Durmuş'a gelsin demişler. Gelsin bakalım.
1: Eski günleri bir...
0: İyi akşamlar. Tahtımız yok ama krallığımız var. Yanımızda aslan gibi dostlarımız var. Sıradaki tüm şarkılar Ali Dölek'ten Erol Üşenmez, Tugay Doğrar, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan'a gelsin demiş. İyi akşamlar yayınlar Biricik sevgilim Recai Söze'ye. Sevgilerimi göndermek istiyorum. Günün en güzel anı aklıma senin geldiğin o an oluyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum sevgilim. Allah'a emanet ol demiş. Ben Adanalı Mehmet Aldemir. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve kıymetli. Dayım Hakkı Yuntar ve anne baba ayrı öz kardeşim Eren Toka'ya gelsin. İkinizi de seviyorum canlar diyerek mesajını sonlandırmış. Vay vay vay, Bektaş'ın mesajı denk geldi şimdi. Bak Bektaş, bugün geç kalmışsın kardeşim. 20.02'de göndermişsin, bak 55 dakika sonra okundu mesajın. Geç kalma, yoklama yapacağım bundan sonra. İyi akşamlar abi, kral. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Cansu Karaca'ya gelsin. Onu çok seviyorum. Elbet bir gün o beni bilmese de ben onu çok seviyorum. Bilmez olur mu ya? Bilir tabii ki. Senin onu çok sevdiğini bilmez mi? Sıradaki şarkılar Bektaş Karaca'dan Cansu Karaca'ya armağan olsun demiş. Armağan olsun sevgili kardeşim. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye abim, Behzat Demir Yılmaz'a, kuzenim Doruk Üşenmez'e abim, İbrahim Durmaz'a, Osman Bıyıklı, Alişan Alşan, Özgür Su, Cihan Çakı, Tugay Doğrar için armağan olsun demiş. Her şey eksiktir ama kardeş

0: Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Volümleri yükseltin abi. Burada şimdi son ses. Geri kalan bütün mahalleler sizde. Her mahallenin temsilcisi sesi açsın. Bütün şehri inletelim bu şarkıyla. Hadi bakalım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Çok çok. İşte bu şarkı o yıllarda kaldığı için hafızamızda. Bu şarkı her duyduğumda aklıma gelen şey biliyorsunuz. Peynirli yumurta. Cemal abimiz sağ olsun var ya. Keşke duysa da gelse şimdi elinde yumurta ekmek. Bir kalıp beyaz peynir. Mis gibi kokardı var ya radyo böyle. Mis gibi peynirli yumurta kokardı abi.
1: Sen uzaklardasın.
0: Cemal abi sesini duyuyor musun Cemal abi?
1: Bir selam gönderip güldürmedin gönlümü. Benden değildim.
0: Perdiciler hazır mıyız abi? Perdiciler hazırsak güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi canımın içi. Hemen ardından reklamlar geliyor var ya. Ne yapalım hemen mesajları hızlı hızlı birkaç tanesini paylaşalım. Selim iyi akşamlar. Pınar Yıldız'dan Okan Yıldızoğlu meseledeki şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum Aslan oğlum. Az kaldı sabır demiş. İyi akşamlar kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan ben Memdu Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Cenim oğlum Recai Sözay ve radyonuzun tüm değerli çalışanlarına sana da armağan olsun. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Gözümün nuru kendine çok iyi bak seni Allah'a emanet ediyorum demiş sevgili Memdu abimiz. Akşamlar abi sıradaki şarkı ömrüme Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni gördüğümde elini tuttuğumda bütün telaş bitmiş ve varmışım gibi hissediyorum. Sen benim evimsin seni çok özledim sevgilim demiş. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek. Son saatimizde hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
7: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
8: Bir şey. Aracılar full okul.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

0: hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

0: demiştim ya az önce bir dinleyicimize. Sevenlere, sevilenlere, özlem, hasret çekenlere. Sibelcan, hayatım değişti şarkısı gelsin demiştim. İşte geldi abi. Merhaba, ben Bülent Savar. Sıradaki tüm şarkılar Mezitli güzeline armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki parçalar Nuray Kaplan ve Melike Dürek'ten sevmeye doyamadığımız biricimiz Ali Dürek için gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar, yayınlar Fırat abi. Biz sizi Gaziantep'ten dinliyoruz. İsmim Damla Yeşil Yaprak. Hatice Yeşil Yaprak için sıradaki şarkıyı parça. Canımdan çok sevdiğim babam Mustafa Yeşil Yaprak için armağan olsun. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Kızım Damla ve Hatice Yeşil Yaprak, saygılarımıza Fırat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Canım Aslanoğlu'nun Mert Gezer'e gelsin. Allah var, gam yok, aslanım demişim. Ben Mehmet Aldemir. Sıradaki tüm şarkılar sevdiğim kadın Zehra Bayan'a armağan olsun. Bu dünyadaki tüm kötülüklere inat, seni çok seviyorum. Dünya döndüğü sürece seveceğim, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e, Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya gelsin. Sizleri seviyorum abilerim demiş. Devam edelim. İyi akşamlar, ben Zeynep Alış. Sıradaki parça Paşam Aslanoğlu'nun Mert Alış'a gelsin. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim kardeşim. Kazım Çevik göndermiş mesajını. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dürek, Ali Ensel Dürek ve Berna Nur Dürek'ten sıradaki tüm şarkılar Aslan babamız Ali Dürek için gelsin. Seni çok özledik, çok seviyoruz demişler. Hadi bakayım Sibelcan, hayatım değişti bak seninle.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin.

Devam ediyoruz var ya şimdi. Efsane bir şarkı gelecek. Ağlamayı ağlatan adam derim ben bu adama. Birincisi Orhan Gencebay, ikincisi Tahir Uçar'dır benim için yani. Bak şimdi bak.

0: ciğeri yakıyor ya, ciğeri yakıyor. İyi akşamlar, ben Onur Yıldız ve Yağmur Melis, sıradaki parça abim Okan Yıldız abim, kral abim için gelsin, seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya selam olsun, sıradaki tüm güzel şarkılar ona armağan olsun, mesafeler uzak, kavuşumuz çok yakın, nişanlım eşim seni çok özledim, çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar Merve'lerinden Aslan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, iyi ki varsınız kardeşlerim, sizi seviyorum demiş.
1: Don Kasap, Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6, 0501 664 02 63.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 çift 0.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçirmek

0: geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Kıvırcık Ali alacak. Selami Yayınlar Sitedeki şarkı can yoldaşım Bediran Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim bir tanem. Allah'a emanet ol, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj almayalım arkadaşlar. Kalanları bitirmeye çalışacağız ve kısaltmaya çalışacağım. Bayağı mesajımız var. Sıradaki şarkı Sabahat ablama gelsin. Hediyeleri için çok teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça abisinden Okan Yıldız'a ve arkadaşlarına gelsin demişler. Burak Çetinkaya'dan Sabahat da bana sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Mut'tan Mustafa Zehir. Sıradaki şarkı Okan Okay, Mazhar Kör, Mert Poyraz, Osman Bıyıklı, Şevket Doğan, Arif Demir ve Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş. Ben Melisa Duruçelik, sıradaki şarkı Babam Kadir Çelik'e gelsin. Sen benim kahramanısın, seni çok seviyorum babacım demiş. Sevgili kardeşimizi yayınlar Fırat'tayız. Ben Mehmet. Alışmak zaman alır, unutmak imkansızdır. Unutulmadın değerli dostum, sıradaki şarkı Mazhar Köre gelsin demişler. Ben Mut'tan Tuana Nehir, sıradaki parça Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demişler. İyi akşamları yayınlar Fırat Bey, sıradaki parça Eren Tokay'dan Silifke'de bulunan dostlarıma gelsin. Mustafa Melek, Şahatlı Yuntar, Ersin Serdar, Kuşçu Ömer, Murat Boşkır, Ümit Boşkır, Mehmet Aldemir'e gelsin demiş. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi akşamlar Fırat, sıradaki şarkı ben Cengiz'den. Can dostlarım, değerli kardeşlerim için istiyorum. Sıkıntı Ahmet, Mesut Çulhacı, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz. Barış Güvenenler, Tuğra Çalışkan, Tahsin Ölmez, İlhami, İkinci Abdurrahman, Fabik için ve Mehmet Güney'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kıvırcık Ali ile sizleri baş başa bırakacağız. Nereden bileceksiniz diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, son yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım.

0: gereksiz. Siz benim kime küstüğümü,
1: siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Kıvırcık Ali yorumuyla güzel şarkı dinleriz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkı ile birlikteliğimiz devam ediyor. İyi akşamlar Fırat'tan Mehmet Açıkbay, söyledeki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Teker, Recai Sözay, Mert Kalli, Kerem Kaçar, Resul Can, Şahin, Nazmi Ertem, Burhan Can Tuncel, Tarık Akan ve Duman Doğan dayıma gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki parça Resul Akdoğan'dan Burkan Kılıç, İbrahim Şahbaz, Süleyman Yalçın, Oğuzhan Kilişçi'ye gelsin ve tüm değerli insanlara selam olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı annesi Nurhan Toklucu'dan canından kıymetli oğlu Kadir Çelik'e gelsin. Güzel günler seni bulsun oğlum, yüzün hep umutla gülsün, seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, ben Vacide Demir, Silifke'de bulunan eşim Mülazim Dağdeviren için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Sen benim biricik aşkımsın bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı gözlerimdeki ışıltının, kalbimdeki umudun ve yüzündeki gülüşün tek sebebi Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Ben Faruk Uşenmez, sıradaki tüm güzel

Şarkılar abi Meral Üşenmez'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Atlıyorum arkadaşlar, kısaltıyorum mesajları. Abiniz olsun. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sevdiğim Sebahat'e gelsin. Güzel günler yakındır demiş. Bir yayına Fırat abi, ben Derin Su, babam olan Ümit Boşkuş, annem olan Asena Boşkır'a sıradaki şarkı gelsin. Canım Aysel, sizi çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Sıradaki parça İsmail Yakar'dan Tayfun Karaca, Yusuf Alay, Mustafa İndirme, Yaşar Armut, Ali Yıldız ve Erkan Kocadağ, Buğra Öztürk, Kaan Bıçakçı'ya gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey, ben Osman Kaya, sıradaki şarkılar Canım Yenim, Aysel Alşan ve Aslan Yenim, Alişan Alşan'a armağan olsun demiş.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Sondan bir önceki şarkımız sevgili dostlar, Bergen gelecek şimdi radyolarımıza. Hemen mesajlarımızı paylaşalım. Annesinden "Sevemez kimse seni benim kadar Orçun Durmuşlu'ya gelsin" demiştin sevgili annemiz. Kızım Şule Bozdağ'ın yanındayız. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordu. Seviliyorsun annen diyerek mesajını sonlandırmış. Sezen Aksu'dan "Ey Aşk" şarkısı eşimden Orçun Durmuşlu'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar size. Ben Mersin'den Gizem. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Sıkıntı Ahmet'e gelsin demiş. "Seni çok seviyorum bir tanem" demiş. Evet, mesajları atlıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz daha hani yetiştirelim mesajları. Canımdan çok

gitmelisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç kalmadan.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı.

sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlum bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı.

0: Mersin FM 104.6.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

ölsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem.

bahtır köşesinde bir yerim olsun. Mutluluklar diliyorum, yolun açık olsun.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugünün en güzel şarkılarını kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Bir daha mı tövbe, aşık olamam, bir daha mı tövbe, hayal kuramam, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'inde Ezgiler programındayız. Şimdi normalde cumartesi günlerinin sakin geçmesi gerekiyor burada. Ama biz koşturmaktan anonsa giremiyoruz maalesef. Böyle konuşmak istediğim şarkılar oluyor onlar. Anonssuz geçince çok üzülüyorum ya. Olsun, tekrar çalarız, üzerine tekrar konuşuruz. Ne olacak ki? Kim ne diyebilir ya? Kim ne yapabilir? Ne çalıyorsan çal kardeşim. Necat Halp ile devam ediyoruz programımızı ama bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Avuturum sandım sen. Sensizliğe alışamadım diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese ve ayrıca Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Şimdi gelen mesajlar var. Birazdan onları da paylaşmaya başlayacağım.

Bu ilk kısımdan gerçekten bir şey anlayamadım ve çok üzüldüm. Sevemedim sende. Ama halledeceğiz. Zeynep'in desteğiyle ona selamlarımı bir göndereyim de. Hemen bana yardım et lütfen rica ediyorum. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansından Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kenan Aksoy demişler. Hasretinle yandı gönlüm şarkısı tüm dostlara ve Mersin FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum sizlere. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Hani birini beklersin ya, gelecek diye umut edersin ama günler geçer, bir türlü gelmez. Bir süre sonra insan hem özlüyor hem de kırılıyor. Hele bir de eskisi gibi arayıp sormuyorsa, işte o zaman yokluğu daha çok etkiliyor insanı. Dışarıdan hayata devam ediyormuş gibi görünüyorsun ama içinde de bir şeyler eksiliyor. İnsanı bazen en çok yoran şey kavuşamamak değil, hala beklerken karşı tarafın çoktan vazgeçmiş olması oluyor. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Dün röportajdayken bir abimizle karşılaştık, bir sohbet ettik, ayaküstü biraz. Kendisi müzik öğretmeniymiş Servet abimiz. Ve Bursa'dan gelmişler buraya. Tabii bu bilgiyi öğrenince duramadım ben de, hemen radyo konusunu açtım. Bir umut ararım ben. Dedim çalayım senin şarkılarını yayında, yani ne olmuş bana? Tabii ki sevindi, mutlu oldu. Akustik izler. YouTube'da, Spotify'da ve Instagram'da bulabilirsiniz hesaplarını. Sözü ve müziği kendisine ait şarkılar var. Kıymayın sevdama şimdi sizlerle birlikte olacak. Kendisine tekrardan selamlarımı gönderiyorum. Yani yayının linkini attım ama tabii dinliyor mu bilmiyor. Umarım dinliyorsundur Servet abicim. Eline emeğine sağlık diyelim ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

ömürlük hevesle değil, bir ömürlük çileyle sevdim. Takvimlerden düşen her yaprak şahidimdir ki, bu can bu bedenden çekilse bile.

0: İşte insan bazen biraz yalnız kalmak, biraz kafasını toplamak, kimseye bir şey anlatmadan nefes almak istiyor. Böyle zamanlarda keşke herkes biraz anlasa da insanın üstüne gelmese, değil mi? Şimdi bu şarkıyı her dinlediğimde İbrahim Erkal'dan Varmayın Üstüme şarkısını, aklıma hep bir şiir geliyor. Ya resmen aynı şeyleri söylüyorlar zaten. Metin Altıok'un bir şiiri. Ve zaten benim bu dünyada bir yerim olmadı, kuytu gövdemi saymazsak eğer diye başlayıp bir soluk alayım izin verin de diye biten bir şiir. Kesinlikle okumanızı da tavsiye ediyorum. Hatta şarkısı da var şiirle karışık. Belki bir gün onu da dinletirim sizlere. İkisi de biraz soluklanmak, nefes almak, üstüne gelememesini istiyor. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşacağım.
1: Bak yine soldu güneş.
0: Ben Adanalı Bülent Sürek, Müslüm Gürses'ten Her Şey Sana Benziyor şarkısı tüm harfiyat çekenlere gelsin. Mersin FM dinleyenlerine gelsin, iyi yayınlar demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim.

0: senin kahrolurum. Yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Sensiz sabah olmuyor Anıl Durmuş sizlerle birlikte olacak. Şimdi çaylarımızı kahvelerimizi aldık mı bu arada? Biz hemen yaptık kahvemizi. İlk fırsatta hemen bulduğumuz ilk anda. Çünkü olmuyor ya. Onsuz gerçekten ilerleyemiyoruz. Çaysız kahvesiz yapamıyoruz. İnsan arıyor yani. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bize dinleyen herkese ve sponsorumuz Ali Özbay'a ve çalışanlarına, tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: tarzda şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de Ezgiler'de. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim diyeceğiz. Elif Buse Doğan yorumuyla dinleyeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sinan Aslan. Sıradaki şarkı Uzun Yoldaki Tüm Kaptanları ve Mersin FM ailesine armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu arada Galeri Ekin çalışanları da bizi dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı kendilerine armağan ediyorum. James Kurtoğlu sizlerle birlikte olacak.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız Azer Bülbül sizlerle birlikte olacak. İyi yayınlar, ben Kemal Şen. Bir güzele gönül verdim şarkısı, değerli mi armağan olsun demişler. Olsun, tüm güzel şarkılar değerlinize gitsin o zaman. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Evet, şimdi bir istek şarkım var. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Zaraç Lekeş şarkısı Erdemli Halil'den Adana istikametine domates yükleyen tüm nakliyeci kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin demişler. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sana
1: doymadın mı bunca yıldır aşkımızı?
0: Ve sizler de mesajlarınızı 05

Sev programımıza Merfem 104.6 frekansında Özbel Kurtarmış devam ediyoruz. Merhabalar gelsin. Ben Sedat, şu anda yanında olan abim. En güzel şarkılar size armağan olsun. Olur ol. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de ezgilerde. Aşk aradım. Sizler de sevdiklerinizle en güzel şarkıları paylaşmak, onlara en güzel şarkıları armağan etmek isterseniz 0538 273 66

Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Seviyorum deli gibi diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı dinleyicimiz eşi Kevser Uçar'a armağan etmiş. Onu çok sevdiğimi bir de sizin aracılığınızla dile getirmek istedim demişler. Allah mutluluğunuzu bozmasın diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ümit Besen sizlerle.

Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ya. İşte hayat akıp gidiyor ama bazı şarkılar da zamanı durduruyor. Günün telaşı içinde kendinize ayırdığınız küçücük bir an nerede olursanız olun, bu şarkılar size eşlik etsin. Çok sevdiğim bir şarkıyla devam edeceğim programıma. Sensiz naçar yaralıyım diyeceğiz. Sizler de sevdiklerinize en güzel şarkıları armağan etmek isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Gitme Gülüm dediklerinin sal sizlerleydi. Şimdi sırayı Orhan Ölmez alacak. O da gelsene diyecek. Hani bazen sevdiğin insan gitmesin diye elinden geleni yaparsın ya. Çünkü onun yokluğunda nasıl yaşayacağını bile düşünmek istemezsin. Bir de insan sevdi mi başkasının onun kıymetini kendisi gibi bilmeyeceğini düşünüyor. Belki biraz çaresizlik, belki de kaybetme korkusu. Ama bazen tek istediğin şey sevdiğin insanın yanında kalması. Ne kırgınlık kalsın ne de ayrılık, sadece birlikte olabilmek.
1: Sever, kimi sevmez, el fikrine aklan ermez.
0: Bu güzel şarkımızı da muhteşem üçlü ekibimize armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim.
1: Ömrümün gülleri açsın sen gel ki gönül.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Orhan Ölmez, gelsene sizlerle.

Güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Erdem'den bir dinleyicimiz yazmış bize. İyi yayınlar, ben Emrah Koç. Sıradaki şarkıyı tüm operatör ve şantiye ekibine armağan ediyorum demişler. Kolay gelsin diyelim bizler de. Haberimiz yok diyeceğiz Kurtuluş yorumuyla. Dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız ve son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin Anamur'dan demişler. Ben Hasan Kılıç. Sıradaki şarkıları oğullarım Hakan ve Volkan'a armağan ediyorum demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Anamur'a da selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son iki şarkımız. Güzel şarkımızı Kalafka ekibine armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Kabahat seni seven de diyeceğiz. Sizlere Kamran Akkor'la baş başa bırakıyorum.

güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Kabahat seni seven şu benim deli gönlümde dedik. Ve şimdi programımızın son şarkısı. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Dertlerin denizinde sığınacak bir liman arayanlar. Sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında Zeynep'le Babalar İstiyalindesiniz. Damarlarınızdaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan dert devlerin sahnesi Babalar Resteli başlamış bulunuyor. Sana aşık. Bugün yine arabeskin koca çınarlarından o dev seslerinden resteller dinleyeceğiz. İlk sırada Ferdi Baba var. Aramızda engel var diyecek Ferdi Tayfur.
1: Ne bir çare, ne de biraz teselli.
0: Ben aşk isteyen bir garibim, aramızda engeller var diyecek Ferdi Tayfur. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum Ferdi Baba. Aşkı da anlatacak, engellerden bahsedecek. Siz de engelleri olan bir aşka sahipseniz, engelleri kısa sürede aşmanız dileğiyle, aşabilmeniz dileğiyle sizler için bu güzel şarkıyı radyomuzda çalıyoruz. Aramızda engeller var.
2: Mersin FM 104.6 Babalar Resitali.

0: Ben aşk isterken sen vermedin, aramızda engeller var dedi Ferdi Tayfur. Şimdi de yazın bitmesinden bahsedecek Babozum'un şarkısıyla. Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi, sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi diyecek Babozum'un şarkısıyla Ferdi Tayfur. Gerçi Mersin'de tam yaz bitti mi anlaşılmayan bir havadayız ama bitti ya, hani o üşüme hissi artık geldi yani. Yaz biterken de bu güzel şarkıyı sizlerle radyolarınızda baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur Bağbozum'un şarkısıyla sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.
1: Damar damar işte o kadar.
2: Mersin FM 104.6
1: Babalar Resitali.

0: yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi o zaman sahip.
1: Babalar Resitali.

0: taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İstelindesiniz. Programımız son hızıyla devam ediyor ama reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan önce bir Müslüm Baba resiteliyle sizlerleyiz. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir de post yeter bana diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız. Sizleri bu güzel Müslüm Gürses şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
1: Mersin FM 104.6
2: Damar damar, işte o kadar. Babalar Resitali.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların hemen ardından Babalar Resitali'ne devam ediyoruz. Müslüm Gürses Resitali'nde kalmıştık. Reklamlardan hemen önce bütün dünya senin olsun, bana bir dost bir de post yeter demişti. Şimdi de adını sen koy diyecek bazı insanlarla aramızda öyle kuvvetli bağlar vardır ki ismini bile koyamayız. İlk ve son aşkımız olur ama ne olduğumuzu bile biz bilmeyiz. Sevgi mi, nefret mi, aşk mı, neyse bu, adını sen koy diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi biraz da Taverna Resitali sırası için yani. Cengiz Kurtoğlu ile başlayalım. Taverna Resitali'ne gelin etmişler diyecek. Yarimi ellere gelin etmişler şarkısıyla Cengiz Baba sizlerle radyolarınıza ses verecek.

şimdi bayağı damar bir şarkıyla devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu resitaline. Hani sen benimdin diyecek Cengiz Baba. Sen de bir gün seversen Allah'ından bulasın. Sen benim aşkımı, sen benim duygularımı çalan bir yalancısın diyecek Cengiz Kurtoğlu. İnanmıştım. Hani sen benimdin, hani sen göz bebeğimdin, hani sen en çok beni sevmiştin diye hesabını soracak şimdi sizlerle birlikte Cengiz Kurtoğlu. Varsa sizin de sorulacak bir hesabınız, birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Cengiz Kurtoğlu, hani sen benimdin şarkısı sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

0: Babalar Resitali.
1: Aşk ne laftan anlar ne de mantığı dinler. Zaten bu yüzden de hep etrafımızdakiler ne kadar yanlış olduğunu, ondan hayır gelmez dediği kişi varsa ona tutuluveririz. Arif Susam Resitali ile sizlerleyiz. Seni sevdim diye deli dediler, kırdım bütün dostlarımı, hep senin için diyecek Arif Baba. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.
0: Babalar Resitali.

0: şimdi aşıklar için, özleyenler için, hasret dolu sevgiler için gelsin bu güzel Arif Susam şarkısı. Yeter artık, yeter, bana dönmelisin, mutlu günlerimi geri vermelisin. Özlemin yoruyor beni, kim bilir neredesin, hasretin yakıyor diyecek. Arif Susam, Gözlerim Doluyor şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte Arif Susam.
1: Babalar Resitali.

Yüreğim sızlıyor. Düşlere daldıkça, yokluğun vurdukça, gözlerim doluyor.

0: Babalar Resitali.
1: Programın başında Ferdi Tayfur aramızda engeller var demişti. Şimdi de Mahsun Kırmızıgül. O engellerin nasıl da aslında engel olmayacağını, her şeyin aşılabileceğini anlatacak. Ne olursa olsun bu sevdanın asla bitmeyeceğinden bahsedecek. Zincirlere de vursalar, zamanı da durdursalar, sırtımdan da vursalar bu sevda bitmez diyecek Mahsun Kırmızıgül. Kimse seni benim seni sevdiğim kadar sevemez diyecek. Eğer sizin için de öyle bir sevgili varsa size gelsin bu güzel şarkı. Mahsun Kırmızıgül, bu sevda bitmez.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiç

Mersin FM 104.6 frekansında rüzgar gibi gelip geçen bir babalar resitalinin daha sonuna geldik. Artık benim için veda vakti de geldi. Babalar bize yine sırdaş oldu. Kapanmayan yaralarımıza merhemlerini sürdüler. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında babalar resitalinin sonuna geldik ama en güzel arabesk şarkılarla yayınımız devam etmeye edecek.

gün saat 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Mahsun Kırmızıgül, ellerin kadınısın diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga dünyası.
3: Efsane.